0: Kere ke tlo ba motlotlei ne wena o be mme karabo.
1: Hey, I'm gonna be Obama.